Ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

kuşların. Bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğini bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka hiç yakın.

Rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

Her kelime yalan, her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен, бүгүн 2026 жылдын 3-октябрь

Assalamu alaykum, hürmetlik radyonuzlar. Anavatkanlar TRT'nin Uyghurca anlısı. Bugün 2026 yılı 3. Oktyabr Şembe. Hazır Ankara vakti üstünken saat 1, Ürümçi vakti üstünken saat 4. Hürmetlik radyonuzlar. Anlısırımızda her gün Ankara vakti üstünken saat 1'den 2 içe, Ürümçi vakti üstünken saat 4'ten 5 kişi balgın alıqta, Türkset 4'a Sunayam Rahi ve radyomuzdan internet sahipleri www.çeket.rt.uygurçeket.com ya ki www.çeket.rt.uygurçeket.com internet adresleri arkalık piyasadan alıp oldum. Anlıkçılarımızın tekrarını her gün Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçe, Ürümçi vakti etken saat 8'den 9 geçe bulan aralıkta kısa dolgun 31 metre

9465 kHz'da Sönyem Ra ve internet arkalık anlar buldu. Hürmetli radyonuçlar, anlaşımızdan bugünkü cedvilde haberler, Türk dünyası, sahne sanatı, uçerik ve her kıl nakşı müzikler katarlık programlar var bulup, olduğumuzdaki bir saat boyunca sıra bilen bile bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin, riyasetçilik kılımın.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, amde haberlerle selam. Bunun da Türkiye rayonu yanıkları, şundakla dünya vaziyetindeki münasebetlik yanı uçurlarına selamlanan ortaklaşımız. Konumdakta diktiğinden haberlerimizden, bugünkü haberlerimizden kısaca mazmurları da basalım. Taşkışla Minasırlıkı Türk Devletleri Hemkarlık Günü'nden tebrikle bayanatı olan oldu. Halık Görgün Devlet Müdafiye Sanatımızın en çok kişi yaşlarının akıl parası dedi. Pakistan Altı Dünköp Devleti'nin Mekke Koşma Müdafiye Ekilişimi'ye katılışı kısmı bildirdi. Rusya Kiev'deki yeni bir kevrükünü bombardıman kıldı. Trump İran meselesi yakılınsa Dimit Boğası'nın tuvalıydı kılıkını etti. Radyo Noche aziz dostlar, emredektinler bugünkü haberlerimizden tavsiyeli mezmalları da bozalım. Taşkışla Ministerliği Türk Devletleri Hemkarlık Günü'nden tebrikle bayanatı kıldı. Türkiye Cumhuriyeti Taşkışla Ministerliği Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurguçu hücreti bulgan Nakşivan Kilişimi imzalanganlıkının 17. yılı münasebeti bilen bayanatı kıldı. Ministerlik 3. Oktyabr Türk Devletleri Hemkarlık Günü'nü kızgın tebrikle Türk Dünyası'nın birlik ve hemkarlıkının ayda zor ahmetke iyi kellikini takikledi. Ministerlikning yozma bayonotida Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak tarih, dil ve karındaşlık rıştının olgun küçü bilen Türk dünyası otursudaki hemkarlıkını sistemeli kalıcı keltürgeliki kayıt kılındı. Mezgür teşkilat kısı vaxt içinde azad devletle otursudaki münasebetlerine müstakimleyilgan en mühim sopu aylandı. Bayanatı yine Türkiye'nin 29. 30. Oktyabr günleri Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. nöbetlik başlıklı yığınına sahip halık kıldıqallık eskertildi. Halık Görgün Devlet Müdafiye Sanatımızın en çok kişi yaşlarının akıl parası dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlık Mahkemesi Devlet Müdafiye Sanatı İdaresi'nin başlığı Halık Görgün Şanlı Urfa'da ötküzülgen Teknofest faaliyetine katılıştı. O, Aviasiya, Alem Başnıkı ve Teknoloji Festivali dairesinde dünya uçsuz ayırıp aparatla longısı ve robotun meydanlarını ziyaret kılıp yaşlarının teknoloji icatları bilen yakından tanıştı. Görgün, ommi ortak sorbitideki seyipçi deylan kılgan bayanatıda yaşlarını yukarı bahalap mındaktadım. Robotlarımız ve uçsuz aparatları bilen gelecek yüzlengen yaş injiner namzatlarımız Türkiye'nin teknoloji musabısının eğitilik tarihini bugünden başlap yazmakta. Devlet Müdafiye Sanatı İdarisi Sıptı'da yaşlarımızın yanılımız, sanatımızın en çok küçüğü ulanın akıllı, akla parasıtı ve yürekli. Pakistan Altı Dünköp Devleti'nin Mekke Koşma Müdafiye Kilişimi'ye katılışı kızgınlığını bildirdi. Pakistan Taşkışla Ministeri Muhammed Saktar, Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan otursuda imzalanan Mekke Koşma Müdafiye Kilişimi'ye yeni devletlerinin koşuluş arzusu varlığını bildirdi. Daun gezisinin haberi kırgında paytaxt İslamabad'da muhbirlar bilen bir yerge cem bulgan Saktar, 7 Ağustos imzalanan Mekke Kilişimi'nin Rayonluk mukimlik uchun nihoyatda zo'r ahamiyatga ega ekanligini tilga olgan. Saqtar NATO'ning 5-chi moddasini misol qilib turib, Makka qo'shma murabbiya kelishimi doirasida 3 davlatning biriga qilingan hujumning barlik davlatlarga qilinganligi hisoblanganligini bildirgan. Mekke Koşma Müdafiye Kilişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saudi Arabistan taht varisi Şahzade Muhammed bin Salman ve Pakistan Başministeri Şahbaz Şerif tarafından imzalangan. Bu kilişim rayondaki ve halkaradaki mukimsizliklere karşı ortak mesuliyet duygusu bilen tuzilgan bulup, xavfsizlik, tinchlik ve paravallıkını ilgir sürüşünün nişan kılıdı. Mezkur kilişim halkara kanunlarga hürmet kılıdıgan barlık taraflarının katnışığı ocuq. Amerika yukarı derecelik emirlerleri İran ve Yemen gün tertip bilen yığın çakırdı. Amerika'nın yukarı derecelik dolu hafızlık emirlerleri Muşab'da Camp David'de yığın çakırıp, İran uğruşu ve Yemen'deki tokunuşlara karta taşlandıkan ikinci kadımlarını müzakere kıldı. Aksiyos torunun mezkur yığından haberdar Amerika Koşmuş Tatlı'nın üç nefer emeldarını mümbe körüstüp ilan kılgan haberge kargandı. Cuma günü ötküzülgen yığınca Muavin Berzint Vans riyasetçilik kılgan bulup, yığın akıda aldın uxtarış kılınmağın. Yığınca Amerika Taşkışla Ministeri Marco Rubio, Devlet Mürapiye Ministeri Fit Hexet, Olayda Vekil Siti Witkov, Amerika Merkezi İstihbarat Darısı Başlığı John Ratcliffe ve General Don Kaynay katnaşkan. Bir emeldarının bildirişi bazı meselelerde karar çıkarılgan ya ki kendigende gen külümlük müzakere edip verilgan ama bu hafta tepsiyle mevlamat verilmegen. Trump Türkiye'ye kuyulgan katısa embargolarını bir kar kılışka icabi karaydı.
Amerika Qoşma Ştatları Prezidenti Donald Trump Türkiyəyə qartılğan embargolarının bir qalışqı icabi pozisiya tutdu, amma hazırca heç qanday qərar elan qılınmır. Trump qatsa embargolara qırıb toxtalıb, Cumhurbaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın özünün dostu edib sifatıldı. O, Erdoğan bilan hər daim görüşürəqallıqını və onu hər daim xoşaq qıldıqallıqını etdi. Trump ilgirme embargolarını bir kere kılıçını halaydıqallıqını ve Türkiye'nin kaçırdığının F-35 tiplik uruş aeroplarlarının setebilişiğe ruhsat kılıç meselesine gözün keçirilgallıqını bildirge ayrım. Washington, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 tiplik hava mürafiye sistemisi setebilişirinkin Türkiye'nin 2019 yılı F-35 programısından çıkartken ve 2020 yılı kalsa embargolarını yol koyu ayrım.

0: Qonaqlar, Türkiye Avazı Radyosu Xəbərlər Proqramısı.
1: Argentina taşqı qarzını azayt üçün altın pasport özümünü yol qoydu. Argentina hükümeti çatalı pulay qeynçilikini ilikletiş maqsadda bay çatalıklarının məbləğ toplaşını planlamaqda. Argentina İqtisad Ministri Luis Caputo 350 min dollar yardım qilish yoki davlat zayimiga 800 min dollar mablag' solish badaliga fuqarolik berishni ko'zda tutadigan oltin pasport programmasini e'lon qildi. Turkiya bo'lish badali 4 kishilik bir oila uchun 500 ming dollarga yetadi. Doirli mazkur programmaning 2 milliard 500 million dollargacha kirim bilan ta'minlanganligini bildirmoqda. Argentinanın 2027 yılı təxminən 25 milyard dolarlıq taşqi qarz tələş məcburiyyəti var. Caputo Argentina pasportunun nəhayət yuxarı qiymətkəyə ikənlikini tilğa aldı. Trump İran məsələsi həll qılınsa neft bahasının tüvəlləyidiganlığını aytdı. Amerika Qoşma Ştatları prezidenti Trump İran bilan bo'lgan masala hal qilingandan keyin dunyoda neft bahosining ko'tarilik darajada tuvallaydiganligini ko'rsatdi. Trump neft bahosining burunqi saviyasiga hatto uningdan ham tuvan bahoga tuvallishi mumkinligini aytdi. Trump saylov xizmatlari munosabati bilan Alabama shtatiga ketish oldidan Oqsaroy hovlisida muxbirlarning kutilish yig'inini o'tkazdi. Neft bahasının yukarı buluşu hakkındaki suallığa cevap vergen Trump, İran meselesi hal kılınan aman bu anca uzunluğa varmaydı. Neft bahası konu seviyesine belki onun da motiverek noktaya çıkıyordu. Trump'ın bu sözleri İran bilen bulan diplomatik ya ki siyasi ciddiçiliğinin halkıra energiye bazırı görüntülüğün tesirini yeni bir katım gün tersip gelip geldi. Trump yine Avrupa ellerinin energiye teminatı bulup mu dizil yakılısı meselesi de aktif rol oynadığını bildirdi. O, Avrupa'nın kulu da ayıtı köp dizil barlıkını, olağının dünya bazarlarının ihtiyacını kamlaşka zor tehpe koşulduğunu takdirdi. Rusya Kiev'deki yeni bir kövrükne bombardıman kıldı. Atnaş pala çalgış kaldı. Rusya, Ukrayna faydaqda Kiev'deki ulu əslərinin nişan kılgan hocumlarını küşaytıp, Şembükün'e şimali kövrükne bombardıman kıldı. Bu hücum şərik atışını el dərəcədə palas çalğı sürüb qoydu. Rusiya paytaxtdakı mühim ul əsdərlərini və dərya ötkəllərini sistemilik nişan qılışı arqılıq şəhərinin iqtidarını acılıqçıqa urunmaqda. Kiyev şəhər başlıqı Vitali Kilishko Rusiyanın paytaxtdakı mühim körüklərinin birini nişan qılqalıqını hücumun uçqısı zafiratı signalıdan kin yüzbərgəllikini ilan qıldı. Hücumdan bir gün ilgari Janubiy Körükme bombardıman kılıngan bulup, şehir dahilleri bu hücumda okulunun paytaxtını cismani cihatın parçalavat kalıqını bildirişti. Rusya 2022 yılı herhalde başlayan kankülümlük işgaliyyatın bu yan, Kiev Pironit liniyasından hırıla Irak balısımı yakın hükürlerde bundak vayrançılıkka köp uçurmaqtan. Hindistan güçleri Çigra'da Pakistanlıq işke pırağını öldürdü. Hindistan çigra murabiya kısımları Fencaptike çigra liniyası yakınında iki Pakistan pukrasını oku tutup öldürdü. Pakistan televiziyasının haberi kılışı Kasur rayonundan kelgen kuralsız üç kişi çigra sırtıdan birinci kadar mütkenden ken

TRT Uyghurçinin hörmetli klasmelleri, bugünkü altışımızda Türk sahne seneti tarihindeki yıldızı en çonkun çınarlarının birine nezir salınız. Çırakları hiç kaçan üçmeydiğen bir senet dergahıya, yani Türkiye devletlik tiyatrhanlarının meydanı gelişik şahit bulunuz. Bu musabe yaş bir konservatoriyanın yani senet mektubunun ayacangı dolgan tecrüb sahnesi de bir sürgen bulup, vaktinin ötüşü bilen memleketin her kaysı bulan kuşkaklarda ümit bilen perdesini açıdığan gayet zor bir senet böşküge aylangan. Bugün biz bu kutluk yolga ömürünü ve yürgünü bir işleyen şahsilerini eslep ötümüz. Sahnene organlaşkan bir hatırga aylandığıgan aşu tarihi kademlerini birlikte yad etimiz. Söz ve sahnenin sehri küçüdün ten behrimen buluş için dıktınla programımızda bolsun. Türkiye devletlik tiyatr hallarının yıldızı yaş cumhuriyetinin senetini organlaştırış iştiyakı tutuşudu. Bu yıldızla Ankara Devletlik Konservatoriyası'nın destlepki kademler gibi erip takılıdı. Bu zor hareketin tüncü uçkını 1936 yılı 6. Mayıs'ın 13. Mayıs'ı boğan Arlık'taki talant sınakları bilen yıkıldı. Şu yıl noyabırda bolsa derskanlarda senetinin tüncü sadarı anlaşkı başlandı. Tiyatr ve opera kesiplerini yetiştirip çıkış vazifesi muhim bir şahsge, yani Germaniyadan teklif kılınan münevver tiyatr ve opera pedagogi Karl Ebert'e tapşırıldı. Ebert 1940 yılı gelgende tetbikat sahnesini kurup çıktı. Bununki maksat yaş ihtisaslıklarının sahne çırakları bilen yüz görüşü ele edilen bir ameliyat meydanını yaratış idi. Şunun bilen devletlik konservatoriye tetbikat sahnesi Ankara'lık tiyatr heveskarlarını zamanıvi sahne seneti bilen uçraştırdı. Hem de yine kelgüstükü devletlik tiyatr hanlığa ruh beğişilgan tüncü beşik aylandı. Karl Ebert 1947 yılı Mart'ta Türkiye'den ayrıldı. Ebert'inkin tetbikat sahnesini başkırış vazifesi Türk tiyatrının yetekçi yıldızı Muhsin Ertuğrul'a ötküzüp verildi. Ertuğrul'un boşaşmaz iradesi ve yetekçilgi de yeni sahneler barlık geldi. 1947 yılı 27 dekabrda Kiçik Tiyatırhana, 1948 yılı 2 aprilde bolsa Çoğun Tiyatırhana senet sövgüçülerge öz işçiliklerini açtı. Bu iki nefis sahne kısa vakittenkin bıksırdığan devletlik tiyatırhanlarının tüncü ebedi makanı bu kalattı. Mezgür organının resmi mevcutluğu 1949 yılı iyunida konkret bir salayet gibi oldu. Bu vakitte organının kuruluşuna ait tarihi belgeler makullanıp küçük ege kılındı. Bu kadem bilen tiyatrhana Milli Muharip Ministerliğinin karmakı girdi. Devletlik tiyatrhana ve opera degen nam bilen müstakil bir kurulma gibi oldu. Baş müdürlük vazifesine yani Muhsin Ertuğrul tayinlendi. Şunda kılıp Türkiye'nin tüncü resmi senet organı barlık geldi. Sahne perdeleri tüncü kıtım 1949 yılı 1. Oktyabr keçisi zor hayacan içinde içildi. Küçük tiyatrhanada Cevat Fehmi Başkut'un kalemeden çıkan yerlik bir eser koyuldu. Yani küçük şehir namlık tiyatr görürmelle bile yüz görüştü. Del şu minutlarda Çoğun Tiyatırhanı'da Johann Wolfgang von Goethe'nin Ölmez Nadir eseri sahneleştirilip atattı. Bu yerde Faust'un sadaları yanırdı. Devletlik tiyatrhanlığa kurulgan kündün itibaren sürat bilen güllenip terakki kıldı. 1957 yılı Tunca Rayonluk Tiyatrhanı süptede Bursa Devletlik Tiyatrhanısı içildi. 1966 yılı opera ve balet devletlik tiyatrhanlığının emili cihetten ayrıldı. 1970 yılı gelgende bolsa öz aldığı müstakil baş müdürlük bulup kurulup öz yolunu davamlaştırdı. 1970 yılı teşkili kurulmağa bir kıtımlık tanşeş ilip belgan bulup, bu belgilim arkalık baş müdürlükka memleketinin ihtiyaclık boğan herkandak yeri de yeniden devletlik tiyatr hanlığını iç şok okey ve imkaniyeti belgen idi. 1971 yılı gelgende devletlik tiyatr

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио гајане.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aiç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
16: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Jeder Radio Muria Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
5: İt Türkiye Hangya Radyoya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası

Hürmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız Muşer'de hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

kelime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

Sevgili dinleyiciler, bazı sözler vardır ki əsrlər keçsə de köhnəlməz. Çünkü onlar yalnız bir dili değil, bir milletin dünyaya bakışını taşıyar. Deyildikdə arkasında büyük bir düşünce dünyası canlanar. Kult, başka sözle desek gut, hut da belə bir sözdü. Bugün gündelik hayatımızda çok tez-tez istifade etmediğimiz bu qədim söz, qədim Türklerin göyüzüne, dövlətə, hökmdara ve insanın taleyine dair düşüncelerinde derin bir yer tutur. Qut yalnız bəxt değil, yalnız güç değil, yalnız iktidar da değil. Qut semadan geldiğine inanılan bir qudret, bir nəsib, bir məsuliyyət ve dövləti idare etme səlahiyyətidir. Belki de buna göre Türklerin qədim dünyasında semaya bakmak yalnız ulduzları seyretmek değildi. Sema eyni zamanda nizamın, qudretin ve ilahi iradenin əlamətlərini daşıyan sonsuz bir üfüq idi. Türklerin qədim düşüncesinde sema insanın üzerinde yükselen uzak ve sakit bir boşluk değildi. Sema ile yer arasında görünmeyen bir ünsiyet olduğuna inanırlardı. İnsan torpağın üzerinde yaşayar, semaya bakar, talihini anlamaya çalışardı. Dövlət qurular, xaqan taxta oturar, millet bir araya gelir ve bütün bu nizamın içinde Tanrı'nın iradesi düşünülürdü. Məhz qut anlayışı düz bu nöqtədə karşımıza çıxır. Bir xaqanın hökümdar olabilmesi yalnız neslinden gelmesinden asılı değildi. Ona idare etme qüdrəti veren, millete liderlik etmesine imkan yaradan mənəvi bir güç olduğuna inanılardı. Bu güç qut idi. Lakin burada çok mühim bir məqam vardır. Qut insanın eline verilmiş sərhədsiz bir iktidar değildi. Qədim Türk dövlət düşüncəsində güç ilə məsuliyyət bir-birindən ayrılmazdı.

Bek sıylı tınlavşılarımız bu yuma kartlarga süyünşi bar baresinde habarlasamız.

İnsanlar kartayganda sosu yaxşı dünyadan köşüp ketiyegin oylap, mınlıkka tüskön vakit Kuday betten olarga bir neşe süyünşüler tagı umut verilgen.

Kudayımız yakından sosu sıylı kartlarga, süyünşüler kasında berilgen umutlardı. Bir ükön teren alim, Kur'an'dan hem hadislerden şıkarganı, bek yakşı, keng, em bek bağlı maneler men bildirgen. Ene sosu sözlerden, birinci bir bölük, tömen bette, açılgan.

Ey yogar yastarga yetip bargan, bek sıyılı kart kurtka kardeşler. Men de siz de bir kartban. Sosu kartlık vaktında ara sıra tapkanım umut bergen manelerdi. Em sosu umutlarman tabılgan tınışlıktın nurlarına sizlerdi. Ortak etke yedim de özüm basından ötken allerinden bazısını endi sizge aytaman.

Kırgınım nav nurlar, sosu benim yoluk kanım, müjde umut esikleri, elbet mendeki noksan, manevi küşkün ispet, körülgön, em aşılgan. Sizlerdin taza alal, manevi kuşlarınız, körgönüm şıraklardı, yar kırab, parlatıyak, em tapkanım umutlardı, taga artık etiyek.

Mine sosu keliyek sağ suyunşu umutlardın tagı savlelerdin asılı en bulagı bir yaktan emşeşmesi kudayga iman bolgan.

Ekinşi bir umut süyünşü, nav maneler bolgan. Kartlıkka kirgen vakıt, senedin kuz vaktında, em kün ekindi bolganda, büyük bir tav üstündön, nav dünyaga karadım. Sosu vakıt birden maga, bek acıklı, em mungun, bir yaktan em kaygılı, karangı bir alkelli.

Ne yedese so vakıtta öz özüme oylanganda kör gönlürüm bula yedi. Mine men kartayganman kündüz tagı kartayıp ekindige bargan. Sene de kartaygan kuz vaktin ozgan em zaman ahır zaman dünya tagı kartaygan.

Sokaklıklar işinde dünyadan ketiyegüm, sügünlerimdü beri taslayagım son vaktim, ecel kelip ölgönüm, yuğuma kelgenge, sosu kaç türlü kartlık, meni bekköp silkelegen.

Birdenbirge so acıklı mungunlugumdu bəri, em ayrılık kaygısını neşe kuşlu umutka tağı parlak teselli savlesine avdardı.

Endi ey aynı mendey kartaygan kardeşler. Rabbimizin kitabı hikmet dolu Kur'an'da so kitaptın yüz yerinde Errahmanirrahim öz tilimizden aytılsa ayavlılar ayavlısı degen sıfatları man özünü bildirgen Allah

Savlay ayav tilegen yan tasıgan bareye bir neşe maramatban rızıklarını berip rahmetini imdatka yibergen kuşlu Rab.

Hem her senede yazlıktı bilinmeyen bir yaktan, neşe, nimet, ediyaman, rızıkka muktaçlarga toltuluk, yetgergen, marhamatlı, hak Allah'a,

Em arıklık, kuşsuzluk nispetin şey kullarına rahmetini, nimetini tağa artık görsetken bir ayavlı hak kuday Rabbimizden rahmeti kartlık şagında bizge bek ülkön bir umut em kuşlu nur bolgan.

Mine sosu rahmetli tabuğa asıl sebep, sorahmanga iman man baylanıp senü bolgan tagı parızlardı kılıp itaat ban kulluk bolgan sağlık bankalımız.

bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz. Rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz. Rüyalarda kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Türkiye.
9: Esta è

açınca ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma, yanına mı kalır sandın?

fırtınayla sakin gece bir bilmece. Sarılıp öpen, ağlayıp gülen, sonra